0: Devlete güven tarihin en düşük seviyesinde.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel
2: 105.8 Radyo Kassel.
3: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.

0: Evet, dinleyiciler, teknik bir hata oluştu. Kusura bakmayın. Evet, şimdi haberimizi yeniliyoruz ve orijinal haberlerimize geçiyoruz. Almanya'da iklim alarmı. Medya neden sessiz?
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 3 Ağustos Pazartesi. Radyo Kassel'den merhaba. Bugün Almanya'da öne çıkan gelişmeleri konuşacağız. Ama sadece ne olduğunu değil, bu gelişmelerin yaşamımızı nasıl etkileyebileceğini de birlikte değerlendireceğiz. Mikrofonda ben Talat Kaya. Almanya'da sıcaklık rekorlarına rağmen kamu yayınları ARD ve ZDF'in iklim krizine ayırdığı yayın süresi son 3 yılda yarı yarıya azaldı. Bir araştırmaya göre iklim krizinin etkileri giderek ağırlaşırken televizyonlarda bu konuya ayrılan süre %1'in bile altına düştü. Kölner Stadtanzeiger'in haberine göre uzmanlar bu durumun iklim krizinin hafife alınmasına ve yanlış bilgilerin yayılmasına zemin hazırladığı uyarısında bulunuyor. Haziran ayından itibaren Avrupa'yı etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgası, 40 dereceyi aşan sıcaklıklar, tropik geceler ve birçok kentte yaşanan su sıkıntısıyla dikkat çekti. Alman Meteoroloji Dairesi bu dönemi tarihi bir aşırı hava olayı olarak nitelendirdi. Ancak Klima for Acht girişiminin yaptığı analize göre bu olağanüstü gelişme ARD ve ZDF'in haber yayınlarına aynı ölçüde yansımadı. Araştırmaya göre 2026 yılının ilk 6 ayında kamu yayınlarında iklim krizine ayrılan yayın süresi tarihin en düşük seviyesine geriledi. ARD'de yayın süresinin yalnızca %0.95'i, yani %1'i bile değil, ZDF'de ise %0.82'si, ki bu da %1'in altında, iklim konularına ayrıldı. Bu oran 2021 yılının ortasında düzenli ölçümlerin başlamasından bu yana kaydedilen en düşük seviye olarak değerlendiriliyor. 2023 yılıyla karşılaştırıldığında ise iklim haberlerinin yayın süresi yarıdan fazla azalmış durumda. Araştırmayı hazırlayanlar özellikle ARD'nin ana haber bülteni Tagesschau'yu eleştiriyor. Rapora göre meteoroloji kurumunun sıcak hava uyarısı yapmasının üzerinden 6 gün geçtikten sonra 24 Haziran'da ilk kez aşırı sıcaklarla iklim krizi arasındaki bağlantıya değinildi. ZDF'in bu ilişkiyi daha erken kurduğu ancak bunu istikrarlı bir biçimde sürdürmediği belirtiliyor. Klima for Acht sözcüsü ve veri bilimci Norman Schumann, yayın kuruluşlarının artık iklim krizini haberlerde görmezden gelmemesi gerektiğini belirterek, programlardan sorumlu yöneticilerin iklim bağlantısını daha fazla gizlememe kararı almasına ihtiyacımız var, dedi. Araştırmada sıcak hava dalgalarından en fazla yaşlıların etkilendiğine dikkat çekiliyor. Aynı zamanda ARD ve ZDF'in en geniş izleyici kitlesini de yaşlıların oluşturduğu vurgulanarak kamu yayınlarının bu konuda özel bir sorumluluk taşıdığı ifade ediliyor. Raporda en çok izlenen yayınlar sessiz kaldığında İklim krizinin sonuçlarını açıklama görevini başkalarına bırakıyor. Bu da krizin hafife alınmasına ve yanlış bilgilerin yayılmasına alan açıyor değerlendirmesi yer aldı. Haziran ayındaki sıcak hava dalgası Almanya'da karayolları ve demir yollarında hasara yol açtı. Çok sayıda orman ve arazi yangını meydana geldi. Köln ve Essen gibi bazı kentlerde sıcak çarpması vakaları nedeniyle ambulans ve acil servisler kapasitesinin üzerine çıktı. Alman İstatistik Dairesi'nin verilerine göre 22 Haziran'da başlayan en sıcak hafta boyunca ülkede 2 hafta öncesine kıyasla yaklaşık 6800 daha fazla ölüm kaydedildi. Bu artışın önemli ölçüde aşırı sıcaklarla bağlantılı olduğu değerlendiriliyor. İklim krizinin medyada giderek daha az yer bulduğu eleştirileri yapılırken bu kez Almanya'nın en saygın iklim bilimcilerinden biri aynı konuda çok çarpıcı uyarılarda bulunuyor. Almanya'nın tanınmış iklim bilimcisi Moib Latif, iklim krizine karşı gerekli bilgi ve teknolojinin bulunduğunu ancak siyasi irade ve toplumsal değişim isteğinin yetersiz olduğunu söyledi. Latif, yeni kitabında küresel tatlı su kıtlığının bazı bölgelerde su iflasına dönüştüğünü belirtiyor. Eriyen buzulların geri dönmeyecek şekilde yok olması birçok bölgeyi gelecekte ciddi su sıkıntısıyla karşı karşıya bırakıyor. Bilimsel uyarıların tek başına yeterli olmadığını söyleyen Latif, siyasetin insanları değişime teşvik etmesi gerektiğini vurguluyor. Almanya'da da partiler arasında uzun vadeli iklim politikaları konusunda uzlaşma eksikliği olduğunu ifade ediyor. Latif, fosil yakıt lobisinin hala güçlü olduğunu, Alman otomotiv sektörünün ise elektrikli araç dönüşümünde geride kaldığını söylüyor. Kuraklaşan toprakların yağışı emememesi nedeniyle yeraltı sularının hızla tükendiğini de hatırlatıyor. Tüm uyarılarına rağmen Latif umutlu. Almanya'nın bugün elektriğinin yarısından fazlasını yenilenebilir kaynaklardan üretmesinin bir zamanlar imkansız görüldüğünü hatırlatıyor. Ancak toplumun bir kısmının refah kaybı korkusuyla değişime direndiğini, bunun da reformları geciktirdiğini belirtiyor. Kassel'de yeni öğretim yılı başlarken hem şehirde hem de ilçede çok sayıda boş eğitim ve dual eğitim yeri dikkat çekiyor. İşverenler gençleri meslek eğitimine yönlendirmede giderek daha fazla zorlanıyor. İş ajansının verilerine göre Temmuz sonunda kentte yaklaşık 450, ilçede ise 300'e yakın meslek eğitim yeri hala doldurulamadı. En büyük açık satış, depo ve lojistik ve elektroteknik alanlarında. Hana gazetesinin haberine göre Kassel bölgesinde bu yıl 2900 eğitim yeri için 2700 başvuru yapıldı. Yani sayı olarak büyük bir eksiklik yok. Ancak firmalar uygun aday bulmanın her geçen yıl zorlaştığını söylüyor. Deutsche Industrie und Handelskammer'ın 2026 değerlendirmesine göre geçen yıl her iki işletmeden biri uygun çırak bulamadı. Birçok adayda matematik, Almanca ve temel ekonomik bilgi eksikliği görüldüğünü açıklayan bazı işletmeler ek ders, uzun süreli staj ve iki aşamalı eğitim modelleri sunmaya başladı. Satış, lojistik, bankacılık, finans ve elektroteknik alanlarında hala boş yerler var. Başvurular Aralık ayına kadar devam ediyor. Kararsız gençler için iş ajansının meslek danışmanlığı hizmeti de açık. Meslek eğitimiyle ilgili sıkıntılar sürerken çocukların eğitim yaşamını doğrudan ilgilendiren önemli bir düzenleme bugün yürürlüğe girdi. Almanya'da aile ve iş yaşamını kolaylaştıracak önemli bir düzenleme bugün yürürlüğe girdi. 1 Ağustos 2026 itibariyle tüm birinci sınıf öğrencileri artık yasal olarak tam gün bakım hakkına sahip. Bu hak önümüzdeki yıllarda kademeli olarak genişletilecek ve 2029'a kadar tüm ilkokul seviyeleri tam gün bakım kapsamına alınacak. UNICEF'in son araştırması, Almanya'da çocukların eğitim fırsatlarının hala büyük ölçüde sosyal kökenlerine bağlı olduğunu gösteriyor. Uzmanlara göre tam gün bakım, çocuklara aile ortamından bağımsız ek destek ve eğitim imkanı sunarak fırsat eşitliğini artırabilir. Eğitim çevreleri bu adımı uzun süredir talep ediyordu. Ve bültenimizi hava durumuyla tamamlayacağız. Çünkü bugün yalnızca sıcak bir yaz günü yaşamıyoruz. Aynı zamanda günün başında sözünü ettiğimiz iklim tartışmalarını da adeta günlük hayatımızda hissediyoruz. Hessen çok sıcak. Sıcaklık gerçekten gitmiş miydi? Hafta sonu bazı yerlerde hava oldukça serinlemişti ama bugün bölgemizin neredeyse her yerinde, en azından kuzeyde sıcaklıklar 33 derece civarında olacak. Güneyde ise sıcaklık 37 dereceye kadar çıkarak bir hayli daha sıcak olacak. En iyi dostlarımız yine karpuz, buz küpleri ve göller olacak. Çünkü bu tür bir havada yeterli sıvı alımı sağlanamazsa durum oldukça tehlikeli olabilir. Bu yüzden bol bol sıvı tüketmeyi, çevrenizi iyi havalandırmayı ve güneşten uzak durmayı unutmayın. Değerli dinleyiciler, Info Magazin programını dinlediniz. Bugün iklim krizinden eğitime, gençlerin mesleki geleceğinden aile yaşamını kolaylaştıracak yeni düzenlemelere kadar gündemin öne çıkan başlıklarını sizlerle paylaştık. Yaşadığımız gelişmeler bir kez daha gösteriyor ki yalnızca olayları izlemek değil, nedenlerini sorgulamak ve geleceğe etkilerini de düşünmek büyük önem taşıyor. Unutmaya, avunmaya değil, öğrenmeye çalışalım. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar sağlıkla ve merakla kalın.
3: Radyo Kassel.
4: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
5: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
6: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

0: Tüm milletlerde öyle midir bilmiyorum ama biz millet olarak başkalarının zenginliklerinden bahsetmekten zevk alırız. Şu kadar parası var, bu kadar pulu var. Öbürü işte bu paranın nasıl kazanıldığına dair laflar eder. Kimisi kara para aklıyor der. Öbürü kadın ticareti yapıyor der. Öbürü işte ne bileyim esrarengiz ticareti yapıyor der falan. Evet, konu ne demiştik? Kara para, ha. Kara para nedir? Buna kim karar veriyor? İşte cevabı. Batı'da kara paranın ne olduğuna Amerika Birleşik Devletleri karar veriyor. Ben de ilk defa öğrendim. Batı'da kara paranın ne olduğuna Amerika Birleşik Devletleri karar veriyormuş. Dinleyiciler, eski milletvekili ve ekonomi politikaları uzmanı Fabio De Masi yeni kitabında son yılların en büyük finans skandallarını ve bunların arkasındaki siyasi sorumluluğu ele alıyor. De Masi'ye göre Cum-Ex vergi skandalı, Wirecard olayı ve uluslararası vergi kaçırma yöntemleri finans kapitalizminin nasıl işlediğini gözler önüne seriyor. De Masi, Cum-Ex sisteminde bankalar ve yatırım fonlarının aynı hisse senetleri üzerinden gerçekte yalnızca bir kez ödenen vergiyi defalarca geri aldığını belirtiyor. Bu yöntemin yıllarca sürmesini ise siyasi irade eksikliğine bağlıyor. Ona göre 2008 mali krizinden sonra bu sistem kamuoyu tepki göstermeden bankaların dolaylı biçimde yeniden sermayelendirilmesine hizmet etti. Jungwirth'in gerçekleştirdiği söyleşide yalnızca Olaf Scholz değil, Friedrich Merz, FDP'li Wolfgang Kubicki ve bazı Yeşiller Partisi siyasetçileri de finans çevreleriyle ilişkileri nedeniyle eleştiriliyor. De Masi, farklı partilerden siyasetçilerin bu skandallar karşısında yeterince kararlı davranmadığını savunuyor. Wirecard skandalına da geniş yer veren De Masi, şirketin sadece büyük bir mal dolandırıcılığı olmadığını, pardon, şirketin sadece büyük bir mali dolandırıcılık olmadığını, aynı zamanda uluslararası istihbarat servislerinin ilgi alanına girdiğini öne sürüyor. Kaçak Wirecard yöneticisi Jan Marselek'in hem Rusya bağlantıları hem de batılı istihbarat çevreleriyle temaslarının Alman makamlarınca uzun süredir bilindiğini iddia ediyor. Uluslararası mali sızıntılar ve Panama belgeleri gibi ifşalara da değinen De Masi, bu belgelerin önemli suçları ortaya çıkardığını ancak seçici biçimde yayımlandığını savunuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel finans sistemi üzerindeki etkisine de dikkat çeken De Masi, Batı'da kara paranın ne olduğuna büyük ölçüde Amerika Birleşik Devletleri karar veriyor, görüşünü dile getiriyor. Wikileaks'in Amerika Birleşik Devletleri baskısıyla Visa ve Mastercard tarafından finansal sistemden dışlanmasını da buna örnek olarak gösteriyor. Kitabında çözüm önerilerine de yer veren De Masi, vergi cennetlerine yönelik daha sert yaptırımlar uygulanmasını, büyük servetlerin daha fazla vergilendirilmesini ve yapay zeka destekli denetim sistemleriyle Cum-Ex benzeri vergi dolandırıcılıklarının önlenmesini öneriyor. De Masi'ye göre finans piyasalarının yıllarca yeterince denetlenmemesi gelir eşitsizliğini artırırken siyasal güvensizliği de derinleştirdi. Bu ortamın Avrupa'da aşırı sağ partilerin yükselişine zemin hazırladığını savunuyor. Merakla kalın.
1: Radyo Kassel 57 80 65.

radyonuzu çok iyi beğenerek dinliyorum. Haberleriniz çok güzel. Hem Türkiye'den hem buradan. Güzelce kendi dilimizde. Hem işimizi yaparken radyoyu dinliyoruz. Bir yanda yemeğimizi yapıyoruz. Bir yanda mutfakta uğraştığımız halde radyonuzu hiç kaçırmıyoruz. Çok iyi yayınlar yapıyorsunuz. Radyonuzun hastası olmuşuz. Kaçer Radyosu'nun hastası olmuşuz.

0: Almanya'da iklim alarmı. Medya neden sessiz?
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 3 Ağustos Pazartesi. Radio Kassel'den merhaba. Bugün Almanya'da öne çıkan gelişmeleri konuşacağız. Ama sadece ne olduğunu değil, bu gelişmelerin yaşamımızı nasıl etkileyebileceğini de birlikte değerlendireceğiz. Mikrofonda ben Talat Kaya. Almanya'da sıcaklık rekorlarına rağmen kamu yayınları ARD ve ZDF'in iklim krizine ayırdığı yayın süresi son 3 yılda yarı yarıya azaldı. Bir araştırmaya göre iklim krizinin etkileri giderek ağırlaşırken televizyonlarda bu konuya ayrılan süre %1'in bile altına düştü. Kölner Stadtanzeiger'in haberine göre uzmanlar bu durumun iklim krizinin hafife alınmasına ve yanlış bilgilerin yayılmasına zemin hazırladığı uyarısında bulunuyor. Haziran ayından itibaren Avrupa'yı etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgası, 40 dereceye aşan sıcaklıklar, tropik geceler ve birçok kentte yaşanan su sıkıntısıyla dikkat çekti. Alman Meteoroloji Dairesi bu dönemi tarihi bir aşırı hava olayı olarak nitelendirdi. Ancak Klima vor Acht

birlikte iklim haberlerinin yayın süresi yarıdan fazla azalmış durumda. Araştırmayı hazırlayanlar özellikle ARD'nin ana haber bülteni Tages Show'u eleştiriyor. Rapora göre Meteoroloji Kurumu'nun sıcak hava uyarısı yapmasının üzerinden 6 gün geçtikten sonra 24 Haziran'da ilk kez aşırı sıcaklarla iklim krizi arasındaki bağlantıya değinildi. ZDF'in bu ilişkiyi daha erken kurduğu ancak bunu istikrarlı bir biçimde sürdürmediği belirtiliyor. Klima for Acht sözcüsü ve veri bilimci Norman Schumann, yayın kuruluşlarının artık iklim krizini haberlerde görmezden gelmemesi gerektiğini belirterek programlardan sorumlu yöneticilerin iklim bağlantısını daha fazla gizlememe kararı almasına ihtiyacımız var, dedi. Araştırmada sıcak hava dalgalarından en fazla yaşlıların etkilendiğine dikkat çekiliyor. Aynı zamanda ARD ve ZDF'in en geniş izleyici kitlesini de yaşlıların oluşturduğu vurgulanarak kamu yayınlarının bu konuda özel bir sorumluluk taşıdığı ifade ediliyor. Raporda en çok izlenen yayınlar sessiz kaldığında İklim krizinin sonuçlarını açıklama görevini başkalarına bırakıyor. Bu da krizin hafife alınmasına ve yanlış bilgilerin yayılmasına alan açıyor, değerlendirmesi yer aldı. Haziran ayındaki sıcak hava dalgası Almanya'da karayolları ve demir yollarında hasara yol açtı. Çok sayıda orman ve arazi yangını meydana geldi. Köln ve Essen gibi bazı kentlerde sıcak çarpması vakaları nedeniyle ambulans ve acil servisler kapasitesinin üzerine çıktı. Alman İstatistik Dairesi'nin verilerine göre 22 Haziran'da başlayan en sıcak hafta boyunca ülkede 2 hafta öncesine kıyasla yaklaşık 6800 daha fazla ölüm kaydedildi. Bu artışın önemli ölçüde aşırı sıcaklarla bağlantılı olduğu değerlendiriliyor. İklim krizinin medyada giderek daha az yer bulduğu eleştirileri yapılırken bu kez Almanya'nın en saygın iklim bilimcilerinden biri aynı konuda çok çarpıcı uyarılarda bulunuyor. Almanya'nın tanınmış iklim bilimcisi Moib Latif, iklim krizine karşı gerekli bilgi ve teknolojinin bulunduğunu ancak siyasi irade ve toplumsal değişim isteğinin yetersiz olduğunu söyledi. Latif, yeni kitabında küresel tatlı su kıtlığının bazı bölgelerde su iflasına dönüştüğünü belirtiyor. Eriyen buzulların geri dönmeyecek şekilde yok olması birçok bölgeyi gelecekte ciddi su sıkıntısıyla karşı karşıya bırakıyor. Bilimsel uyarıların tek başına yeterli olmadığını söyleyen Latif, siyasetin insanları değişime teşvik etmesi gerektiğini vurguluyor. Almanya'da da partiler arasında uzun vadeli iklim politikaları konusunda uzlaşma eksikliği olduğunu ifade ediyor. Latif, fosil yakıt lobisinin hala güçlü olduğunu, Alman otomotiv sektörünün ise elektrikli araç dönüşümünde geride kaldığını söylüyor. Kuraklaşan toprakların yağışı emememesi nedeniyle yeraltı sularının hızla tükendiğini de hatırlatıyor. Tüm uyarılarına rağmen Latif umutlu. Almanya'nın bugün elektriğinin yarısından fazlasını yenilenebilir kaynaklardan üretmesinin bir zamanlar imkansız görüldüğünü hatırlatıyor. Ancak toplumun bir kısmının refah kaybı korkusuyla değişime direndiğini, bunun da reformları geciktirdiğini belirtiyor. Kassel'de yeni öğretim yılı başlarken hem şehirde hem de ilçede çok sayıda boş eğitim ve dual eğitim yeri dikkat çekiyor. İşverenler gençleri meslek eğitimine yönlendirmede giderek daha fazla zorlanıyor. İş ajansının verilerine göre Temmuz sonunda kentte yaklaşık 450, ilçede ise 300'e yakın meslek eğitim yeri hala doldurulamadı. En büyük açık satış, depo ve lojistik ve elektroteknik alanlarında. Hana gazetesinin haberine göre Kassel bölgesinde bu yıl 2900 eğitim yeri için 2700 başvuru yapıldı. Yani sayı olarak büyük bir eksiklik yok. Ancak firmalar uygun aday bulmanın her geçen yıl zorlaştığını söylüyor. Deutsche Industrie und Handels Kamerası'nın 2026 değerlendirmesine göre geçen yıl her iki işletmeden biri uygun çırak bulamadı. Birçok adayda matematik,
Almanca ve temel

0: ekonomik bilgi eksikliği görüldüğünü açıklayan bazı işletmeler ek ders, uzun süreli staj ve iki aşamalı eğitim modelleri sunmaya başladı. Satış, lojistik, bankacılık, finans ve elektroteknik alanlarında hala boş yerler var. Başvurular Aralık ayına kadar devam ediyor. Kararsız gençler için iş ajansının meslek danışmanlığı hizmeti de açık. Meslek eğitimiyle ilgili sıkıntılar sürerken çocukların eğitim yaşamını doğrudan ilgilendiren önemli bir düzenleme bugün yürürlüğe girdi. Almanya'da aile ve iş yaşamını kolaylaştıracak önemli bir düzenleme bugün yürürlüğe girdi. 1 Ağustos 2026 itibariyle tüm birinci sınıf öğrencileri artık yasal olarak tam gün bakım hakkına sahip. Bu hak önümüzdeki yıllarda kademeli olarak genişletilecek ve 2029'a kadar tüm ilkokul seviyeleri tam gün bakım kapsamına alınacak. UNICEF'in son araştırması, Almanya'da çocukların eğitim fırsatlarının hala büyük ölçüde sosyal kökenlerine bağlı olduğunu gösteriyor. Uzmanlara göre tam gün bakım, çocuklara aile ortamından bağımsız ek destek ve eğitim imkanı sunarak fırsat eşitliğini artırabilir. Eğitim çevreleri bu adımı uzun süredir talep ediyordu. Ve bültenimizi hava durumuyla tamamlayacağız. Çünkü bugün yalnızca sıcak bir yaz günü yaşamıyoruz. Aynı zamanda günün başında sözünü ettiğimiz iklim tartışmalarını da adeta günlük hayatımızda hissediyoruz. Hessen çok sıcak. Sıcaklık gerçekten gitmiş miydi? Hafta sonu bazı yerlerde hava oldukça serinlemişti ama bugün bölgemizin neredeyse her yerinde, en azından kuzeyde sıcaklıklar 33 derece civarında olacak. Güneyde ise sıcaklık 37 dereceye kadar çıkarak bir hayli daha sıcak olacak. En iyi dostlarımız yine karpuz, buz küpleri ve göller olacak. Çünkü bu tür bir havada yeterli sıvı alımı sağlanamazsa durum oldukça tehlikeli olabilir. Bu yüzden bol bol sıvı tüketmeyi, çevrenizi iyi havalandırmayı ve güneşten uzak durmayı unutmayın. Değerli dinleyiciler, Info Magazin programını dinlediniz. Bugün iklim krizinden eğitime, gençlerin mesleki geleceğinden aile yaşamını kolaylaştıracak yeni düzenlemelere kadar gündemin öne çıkan başlıklarını sizlerle paylaştık. Yaşadığımız gelişmeler bir kez daha gösteriyor ki yalnızca olayları izlemek değil, nedenlerini sorgulamak ve geleceğe etkilerini de düşünmek büyük önem taşıyor. Unutmaya, avunmaya değil, öğrenmeye çalışalım. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar sağlıkla ve merakla kalın.
1: Radyo Kassel.
2: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
4: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

0: Değerli dinleyiciler, Kassel'deki Buga Gölü'nde Blau Algen yani siyanobakteriler tehlikeli seviyeye ulaştı. Sağlık Dairesi bugün gölde yüzmeyi yasakladı. Uzmanlar uzun süren kuraklık, yüksek sıcaklıklar ve yoğun güneş ışığının suyu ısıtarak bakterilerin hızla çoğalmasına yol açtığını söylüyor. Temmuz 2026, Hessen'de ölçümlerin başladığı tarihten bu yana görülen en kuru Temmuz ayı oldu. Göldeki su bitkileri normalde su kalitesini iyileştiriyor. Ancak bu yıl aşırı çoğaldıkları için Eylül ayında su altı biçme teknesiyle geri kesilecekler. Benzer Blau Algen sorunları son yıllarda Almanya'daki birçok gölde görülüyor. Kassel Belediyesi hem halk sağlığını korumak hem de gölün doğal dengesini sürdürmek için su kalitesini yakından izliyor. Dilersen evet değerli dinleyiciler, merakla kalın. Bizden bugünlük bu kadar.
1: Radyo Kassel 0561
2: 57 80 65
1: Posta @radyokassel.de